0: 96.2
1: Radyo Eksen.
2: Faluje, faluje, faluje, faluje. Daha, daha, daha.

96.2 Radyo Eksen. Radyo Eksen. Brixton.

reality. Heat it up, heat it up.

0: 96.2
1: Radyo Eksen.
2: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.
3: ETS sizin için seçti.

0: Radyo Eksen
1: 96.2
0: 96.2
1: Radyo Eksen %100 müzik rock tarihinde bugünü sunar.
2: 31 Mayıs 1989. David Bowie, Tin Machine projesiyle ilk canlı performansını New York'ta düzenlenen International Music Awards etkinliğinde gerçekleştirdi.

0: 96.2
1: Radyo Eksen.
0: Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
1: Radyo Eksen.
0: Reklam.
2: Bahar geldi, Şeller 450 liraya varan bonusla şenlendi. 30 Haziran'a kadar anlaşmalı Shell istasyonlarından ayrı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 defa 1400 lira ve üzeri akaryakıt ya da otogaz harcamasına 400 lira, mobil ya da QR'la ödemeye ekstra 50 lira, toplam 450 liraya varan bonus. İlk harcamadan önce bonus flash'tan kampanyaya katılın. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr ve Shell.com.tr'de.
3: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
4: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
5: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
6: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
5: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
7: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2
1: Radyo Eksen'de.

0: 96.2 Radyo Eksen. Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
1: Radyo Eksen.
0: Reklam.
2: Çok uykuna getir. Bir mutluluk, bir mutluluk, bir mutluluk getir.
3: Vakıf katılımla günün kazananı Harun Bey.
4: Bizim kız üniversitede. Acil ihtiyacı olmuş geçen.
5: Yoksa sorun değil.
4: Dedim kızım, halleder baban. Maaşı daha vardı ama günlük hesap ne güne duruyor? Çekilir. Ya dert değil. Vade bozulmuyor nasılsa. Çektim gönderdim. Kazandım yine bizim kızın kalbini.
3: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
0: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2
1: Radyo Eksen.

0: 96.2
1: Radyo Eksen.
2: Jack Talks'tan herkese merhaba. Son Jack Talks programıyla karşınızdayız. Ama bu demek değildir ki Kanat ve ben programı yapmayı bırakacağız. Farklı bir formatta Eylül ayı itibariyle sezonu kapatıyoruz gibi düşünebilirsiniz yani. Jack Talks'u kapatacağız. Bugünkü programla birlikte anlatacağız.
3: Biz başlarken yani bir sezon yaparız. Okey, güzel bir şey kalır diye başlamıştık. Hani sonra ikinci sezon, üçüncü sezon, dördüncü sezon, bunların hepsi de tabii sizin bize verdiğiniz destek ve cesaretle devam etti. Neticede 225 bölümü bulduk direkt olarak.
2: Bir müzik dergisinin görüntülü, sesli haline yapacağımız yeni programımızda Like No Other mottosuyla görüşmek üzere. Hepinize çok teşekkür ediyoruz. Hoşçakalın.
3: O zaman çakmak.
4: Şah Güray ve Kanat Atkaya'nın hazırlayıp sunduğu Jack Talks bugün saat 22'de 96.2 Radyo Eksen'de.

0: 96.2
1: Radyo Eksen.
2: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Güray'ın sabah programı hafta içi her gün 7-10 arası Radyo Eksen'de.
0: Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
1: Radyo Eksen.
0: Reklam.
3: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Herkes Allianz Best'li olabilir ama her bes Allianz Best olamaz. Allianz'dan fark yaratan çocuğumla büyüyen besin 1 yaşına kadar gram altın, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, 18 yaşına kadar katkı payı ödeme güvencesi ve %20 devlet katkısı avantajıyla en değerlinin yarınlarını bugünden güvence altına al. Detaylı bilgi ve başvuru için Allianz

0: şanzımanlı arçelikle. Hayat bu işe.
1: İşte Tofaş'ın yeni motoru. Yüksek teknoloji ürünü. Çok güçlü. Yakıtta olağanüstü tutumlu.
2: Yani Setur'dan al, tatilde kal.
3: Aradığın tatil Setur.
4: Birlikte yaşadıklarımız, paylaştıklarımız unutulmaz. Koç topluluğu olarak bayrağımızı dünyanın dört bir yanında dalgalandırdığımız, başarılar ve ilklerle dolu bir yüzyılı geride bıraktık. Bugün gelecek yüzyılı kutluyoruz. Aynı inanç, aynı vizyon, aynı vatan sevgisiyle. Unutulmayan yüzlerin ışığında, unutulmayacak yüzlere sonsuz teşekkürlerimizle.
5: Unutulmaz.
6: Merhaba, ben Teoman. Bana seyircide olağanüstü bir kredim olduğunu söylüyorlar. E tabi, ama Getir Finans'ında herkes için kredi fırsatı var. Faiz oranları da bayağı iyi. Siz zaten bakarsınız.
7: Bankacılık hizmeti Fiba Banka tarafından verilmektedir. Detaylar getirfinans.com'da.
8: Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.

0: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
1: Bana göre yenilikçi olmalı.
2: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
3: Bana göre vizyoner olmalı.
4: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
0: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık Kuvvet Türk.
5: Sağlam bankacılık.
6: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2
7: Radyo

0: 96.2 Radyo Eksen. Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS sizin için seçti.
2: Sunny.

0: 96.2 Radyo Eksen. %100 müzik rock tarihinde bugünü sunar.
1: 31 Mayıs 1948. Led Zeppelin'in eski davulcusu ve söz yazarı İngiliz müzisyen John Bonham dünyaya geldi.

Ah, ah, ah.

0: %100 Müzik rock tarihinde bugünü sundu. Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
1: Radyo Eksen.
0: Reklam.

0: Emotion Serum Boost'la C vitamininin aydınlatıcı etkisi koltuk altında.
1: Venividi göz bilgilendiriyor. Çoğunlukla yaşa bağlı gelişen katarak rahatsızlığı sadece cerrahi müdahale ile tedavi edilebilir. 444-0-481 Venividi göz.
2: Aygaz'ın taklitlerinden sakınmak için Aygaz'ınızı Aygaz bayiinden Aygaz görevlisinden alın. Bu sese kulak verin.
3: Aygaz.
4: Tüm renkler uyum içinde buluşur, bir olur, divan olur. Divan.
5: Koçtaş'a gidiyorum, evimi çok seviyorum.
6: Birlikte yaşadıklarımız, paylaştıklarımız unutulmaz. Koç topluluğu olarak bayrağımızı dünyanın dört bir yanında dalgalandırdığımız başarılar ve ilklerle dolu bir yüzyılı geride bıraktık. Bugün gelecek yüzyılı kutluyoruz. Aynı inanç, aynı vizyon, aynı vatan sevgisiyle. Unutulmayan yüzlerin ışığında, unutulmayacak yüzlere sonsuz teşekkürlerimizle.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Merhaba, ben Teoman. Bana seyircide olağanüstü bir kredim olduğunu söylüyorlar. E tabi, ama Getir Finans'ında herkes için kredi fırsatı var. Faiz oranları da bayağı iyi. Siz zaten bakarsınız.
2: Bankacılık hizmeti Fiba Banka tarafından verilmektedir. Detaylar getirfinans.com'da.

0: Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.
1: Radyo Eksen'de yayın Kaldığı Yerden devam ediyor. 96.2
2: Radyo Eksen.

0: bilin düzgar.
1: Radyo Eksen burası. Herkese merhaba. Pazar günlerden. Trio başladı. Bir saat boyunca ben Güven yayındayım. Don't Be That Way. Bugün programı Ella Fitzgerald, Louis Armstrong işbirliğiyle açtık. Şimdi The Coltrane Quartet yorumuyla radyolarınızda Should I Stay or Should I Go?

Kuyo Kuro'da onu Jose James'le yaptığı işlerden de biliyoruz. It's Okay ile dinledik Japon trompetçiyi. Kısa bir ara vermeden önce Quintetto Lo Greco eksende Sing This Song.

0: Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
1: Radyo Eksen.
0: Reklam.
2: Bonusunuzla verginizi taksit taksit ödeyin. 1 Haziran'a kadar yapacağınız 2000 ile 1 milyon lira arası peşin emlak ve çevre temizlik vergisi ödemelerine ücretsiz 3 taksit, 1 milyon ile 5 milyon lira arası peşin emlak ve çevre temizlik vergisi ödemelerine ücretsiz 2 taksit fırsatı. Kampanyadan faydalanmak için işlem yapmadan önce Bonus Flash'tan hemen katıl butonunu tıklayın. Ayrıntılı bilgi Bonus Flash ve Bonus.com.tr'de.
3: Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Bulamıyorum.
4: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
5: Akakçe. Hemen bakıyorum hayatım.
3: Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
5: Akakçe.
6: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
7: Herkes Allianz Best'li olabilir ama her Best Allianz Best olamaz. Allianz'dan fark yaratan çocuğumla büyüyen Best'in 1 yaşına kadar gram altın, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, 18 yaşına kadar katkı payı ödeme güvencesi ve %20 devlet katkısı avantajıyla en değerlinin yarınlarını bugünden güvence altına al. Detaylı bilgi ve başvuru için Allianz

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: MG ile İngiltere seyahati hediyeli test sürüşüne hazır mısınız? Hemen MG yetkili satıcılarına gelip ZS Hybrid Plus'ı test edin. MG'nin ana vatanı İngiltere'ye seyahat etme şansını yakalayın. Üstelik Londra'da Arsenal'i kendi stadında izleme fırsatı da sizi bekliyor. Detaylar MG Türkiye web sitesinde.
2: Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.
3: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2
4: Radyo Eksen.

Bugünkü yayında çaldığım coverlardan bir diğeriydi. Brad Meldau yorumuyla Blackbirds. Eksendesiniz Dexter Gordon. Kısa bir ara öncesinde radyolarınızda Smile.

0: Positive Vibrations 13 Haziran'da Bonus Park Orman'a dönüyor. Program belli oldu. Kasabian, Tudor Cinema Club, Shizil, Bridget Calls Me Baby ve arkadaş ağaçlar arasında doğayla iç içe bir günde sizi bekliyor. Biletler, Biletix, Paso ve Bu Bilette. Organizasyon Pozitif.
1: Radyo Eksen'in katkılarıyla. Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
2: Radyo Eksen.
1: Reklam.
3: Yatırım tavsiyesi değil, eğlence tavsiyesidir. Verelim tavsiyeyi Dış Ses.
4: Değeri 1 milyon TL ve üzerindeki hisse senetlerinizi Garanti BBVA yurt içi, yurt dışı yatırım hesabınıza taşıyın, WinStar koduyla kampanyaya katılın. Bir yıllık WinConnect yıldız dolu paketi kazanın. Ayrıntılı bilgi Garanti.

0: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
1: Bana göre yenilikçi olmalı.
2: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
3: Bana göre vizyoner olmalı.
4: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
0: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvet Türk.
5: Sağlam bankacılık.
6: Merhaba, ben Teoman. Bana seyircide olağanüstü bir kredim olduğunu söylüyorlar. E tabi, ama Getir Finans'ında herkes için kredi fırsatı var. Faiz oranları da bayağı iyi. Siz zaten bakarsınız.
7: Bankacılık hizmeti Fiba Banka tarafından verilmektedir. Detaylar getirfinans.com'da.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2
2: Radyo Eksen.

Colin Hawkins, Ben Webster ikiliden You'll Be So Nice To Come Home To, ardından Johnny Griffin ve Nice and Easy triyodaydı. Kapanışı bugün Eric Lanini, The Afro Jazz Beat işbirliği yapacak. Dinleyeceğimiz son şarkı The Vox. Haftaya tekrar görüşmek üzere. İyi pazarlar, hoşça kalın.

0: Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
1: Radyo Eksen.
0: Reklam. Yatırım tavsiyesi değil, eğlence tavsiyesidir. Verelim tavsiyeyi Dış Ses.
2: Değeri 1 milyon TL ve üzerindeki hisse senetlerinizi Garanti BBVA yurt içi, yurt dışı yatırım hesabınıza taşıyın. Winstar koduyla kampanyaya katılın. Bir yıllık Win Connect yıldız dolu paketi kazanın. Ayrıntılı bilgi Garanti.

0: Anadolu marka yerli otomobilimiz yollarda. Yanlış duymadınız. Yerli otomobilimiz memleketin yollarında.
1: 60 yıldır Türkiye'nin enerjisini üreten Tüpraş olarak bizim için değerli olan nedir? Çalışma arkadaşlarımız, iş ortaklarımız.
2: Hayat sana sınırlar koyar, Yapı Kredi o sınırları kaldırmak için var.
3: Birlikte yaşadıklarımız, paylaştıklarımız unutulmaz. Koç topluluğu olarak bayrağımızı dünyanın dört bir yanında dalgalandırdığımız, başarılar ve ilklerle dolu bir yüzyılı geride bıraktık. Bugün gelecek yüzyılı kutluyoruz. Aynı inanç, aynı vizyon, aynı vatan sevgisiyle. Unutulmayan yüzlerin ışığında, unutulmayacak yüzlere sonsuz teşekkürlerimizle.

besli olabilir ama her bes Allianz bes olamaz. Allianz'dan fark yaratan çocuğumla büyüyen besin 1 yaşına kadar gram altın, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, 18 yaşına kadar katkı payı ödeme güvencesi ve %20 devlet katkısı avantajıyla en değerlinin yarınlarını bugünden güvence altına al. Detaylı bilgi ve başvuru için Allianz

0: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
1: Bana göre yenilikçi olmalı.
2: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
3: Bana göre vizyoner olmalı.
4: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
0: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvettir.

0: Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.
1: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2.

0: 96.2 Radyo Eksen.
1: Positive Vibrations'ta 2026'nın en büyük konserine hazır mısın?

0: 10 pozitif. Radyo Eksen'in katkılarıyla. Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
1: Radyo Eksen.
0: Reklam.
2: Bahar geldi, şenler 450 liraya varan bonusla şenlendi. 30 Haziran'a kadar anlaşmalı Shell istasyonlarından ayrı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 defa 1400 lira ve üzeri akaryakıt ya da otogaz harcamasına 400 lira, mobil ya da QR'la ödemeye ekstra 50 lira, toplam 450 liraya varan bonus. İlk harcamadan önce bonus flash'tan kampanyaya katılın. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr ve shell.com.tr'de.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Merhaba, ben Teoman. Bana seyircide olağanüstü bir kredim olduğunu söylüyorlar. E tabi, ama Getir Finans'ında herkes için kredi fırsatı var. Faiz oranları da bayağı iyi. Siz zaten bakarsınız.
2: Bankacılık hizmeti Fiba Banka tarafından verilmektedir. Detaylar getirfinans.com'da.

0: Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.
1: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2 Radyo

96.2 Radyo Eksen. Radyo Eksen. Her cumartesi 11'de Aytun'un seçkileriyle Chibo Gold Selection'la keyifli bir mola

0: Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
1: Radyo Eksen.
0: Reklam.
2: Yenilenen Bonus Flash fırsatlarla dolu akıllı cüzdan. Sevdiğiniz markalarda kişiselleştirilmiş marka takibi, size özel kampanyalar, NFC ile mobil temassız ve QR'la flash hızında ödeme. Siz de yenilenen Bonus Flash'ı hemen indirin.

0: olmaz. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Bulamıyorum.
1: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
2: Akakçe.
3: Hemen bakıyorum hayatım.
0: Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
2: Akakçe.

0: 96.2
1: Radyo Eksen. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.
2: ETS sizin için seçti.

0: Babylon Soundgarden kapılarını açıyor. Bonus Park Orman'da 22 ve 23 Ağustos'ta 2 günlük bir deneyime hazır mısın? Festivalin yıldızları Jack White'a ve Aurora ile The Chemical Brothers'tan Tom Rowlands'ın özel projesi Tomorrow'a Grammy ve Brit ödüllü Wetlag, The Kills, Radio Free Alice, Rikas, Limpesto, Miskinler, İstanbul Redside Collective ve daha fazlası katılıyor. Biletler, Biletix, Passo ve Bu Bilette. Organizasyon pozitif.
1: Radyo Eksen'in katkılarıyla.
2: Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
3: Radyo Eksen.
2: Reklam.
4: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
5: MG ile İngiltere seyahati hediyeli test sürüşüne hazır mısınız? Hemen MG yetkili satıcılarına gelip ZS Hybrid Plus'ı test edin. MG'nin ana vatanı İngiltere'ye seyahat etme şansını yakalayın. Üstelik Londra'da Arsenal'i kendi stadında izleme fırsatı da sizi bekliyor. Detaylar MG Türkiye web sitesinde.
6: Merhaba, ben Teoman. Bana seyircide olağanüstü bir kredim olduğunu söylüyorlar. E tabi, ama Getir Finans'ında herkes için kredi fırsatı var. Faiz oranları da bayağı iyi. Siz zaten bakarsınız.
7: Bankacılık hizmeti Fiba Banka tarafından verilmektedir. Detaylar getirfinans.com'da.

0: şanzımanlı arkelikle.
1: İşte Topaş'ın yeni motoru. Yüksek teknoloji ürünü. Çok güçlü. Yakıtta olağanüstü tutumlu.
2: Yani Setur'dan al, tatilde kal.
3: Aradığın tatil Setur.
4: Birlikte yaşadıklarımız, paylaştıklarımız unutulmaz. Koç topluluğu olarak bayrağımızı dünyanın dört bir yanında dalgalandırdığımız, başarılar ve ilklerle dolu bir yüzyılı geride bıraktık. Bugün gelecek yüzyılı kutluyoruz. Aynı inanç, aynı vizyon, aynı vatan sevgisiyle. Unutulmayan yüzlerin ışığında, unutulmayacak yüzlere sonsuz teşekkürlerimizle.
5: Unutulmaz.
6: Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.

0: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
1: Bana göre yenilikçi olmalı.
2: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
3: Bana göre vizyoner olmalı.
4: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
0: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık Kuvvet Türk.
5: Sağlam bankacılık.
6: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2
7: Radyo

0: Radyo Eksen.
1: Radyo Eksen.
2: Positive Vibrations 13 Haziran'da Bonus Park Orman'a dönüyor. Program belli oldu. Kasabian, Tudor Cinema Club, Shazil, Bridget Calls Me Baby ve arkadaş ağaçlar arasında doğayla iç içe bir günde sizi bekliyor. Biletler Biletix, Paso ve Bu Bilette. Organizasyon Pozitif.
3: Radyo Eksen'in katkılarıyla.

0: 96.2 Radyo
1: Eksen. Jack Talks'tan herkese merhaba. Son Jack Talks programıyla karşınızdayız. Ama bu demek değildir ki Kanat ve ben programı yapmayı bırakacağız. Farklı bir formatta Eylül ayı itibariyle sezonu kapatıyoruz gibi düşünebilirsiniz. Yani Jack Talks'u kapatacağız. Bugünkü programla birlikte anlatacağız.
2: Biz başlarken ya yani bir sezon yaparız. Okey, güzel bir şey kalır diye başlamıştık. Hani sonra ikinci sezon, üçüncü sezon, dördüncü sezon, bunların hepsi de tabii sizin bize verdiğiniz destek ve cesaretle devam etti. Neticede 225 bölümü bulduk dilek olarak.
1: Bir müzik dergisinin görüntülü, sesli haline yapacağımız yeni programımızda Like No Other mottosuyla görüşmek üzere. Hepinize çok teşekkür ediyoruz. Hoşçakalın.
2: O zaman çak bakalım.
3: Şah Güray ve Kanat Atkaya'nın hazırlayıp sunduğu Jack Talks bugün saat 22'de 96.2 Radyo Eksen'de.
0: Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
4: Radyo Eksen.
0: Reklam.
5: Bu bayramda yine el öpenlerin çok olması, hediyelerin, harçlıkların yoğunlaşması bekleniyor. Gelen verilere göre bayram havası tüm yurtta hissedilmekte.
6: Bayram havanızı bonusla katlayın. Market, giyim, elektronik, beyaz eşya, yapı, mobilya, seçili e-ticaret platformları ve çiçek alışverişlerinizde toplam 20 bin liraya varan bonus kazanın. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr ve Bonus Flash'ta. Son gün 31 Mayıs. İlk harcamadan önce Bonus Flash'tan kampanyalara katılın. Bonusunuz yoksa Garanti BBVA Mobil'den hemen başvurun.

0: biraz. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Bulamıyorum.
1: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
2: Akakçe. Hemen bakıyorum hayatım.
0: Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
2: Akakçe.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası. Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
1: Bana göre yenilikçi olmalı.
2: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
3: Bana göre vizyoner olmalı.
4: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
0: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvet Türk.
5: Sağlam bankacılık.
6: Herkes Allianz Best'li olabilir ama her bes Allianz Best olamaz. Allianz'dan fark yaratan çocuğumla büyüyen besin 1 yaşına kadar gram altın, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, 18 yaşına kadar katkı payı ödeme güvencesi ve %20 devlet katkısı avantajıyla en değerlinin yarınlarını bugünden güvence altına al. Detaylı bilgi ve başvuru için Allianz.com.tr.
7: Allianz. Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.
8: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2.

0: 96.2
1: Radyo Eksen. Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Güray'ın sabah programı hafta içi her gün 7-10 arası Radyo Eksen'de. Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
0: Radyo Eksen.
1: Reklam.
2: Bonusunuzla verginizi taksit taksit ödeyin. 1 Haziran'a kadar yapacağınız 2000 ile 1 milyon lira arası peşin emlak ve çevre temizlik vergisi ödemelerine ücretsiz 3 taksit, 1 milyon ile 5 milyon lira arası peşin emlak ve çevre temizlik vergisi ödemelerine ücretsiz 2 taksit fırsatı. Kampanyadan faydalanmak için işlem yapmadan önce Bonus Flash'tan hemen katıl butonunu tıklayın. Ayrıntılı bilgi Bonus Flash ve Bonus.com.tr'de.

0: Aygaz'ın taklitlerinden sakınmak için Aygaz'ınızı Aygaz bayiinden, Aygaz görevlisinden alın. Bu sese kulak verin.
1: Aygaz.
2: Tüm renkler uyum içinde buluşur, bir olur, divan olur. Divan.
3: Koçtaş'a gidiyorum, evimi çok seviyorum.
4: Birlikte yaşadıklarımız, paylaştıklarımız unutulmaz. Koç topluluğu olarak bayrağımızı dünyanın dört bir yanında dalgalandırdığımız, başarılar ve ilklerle dolu bir yüzyılı geride bıraktık. Bugün gelecek yüzyılı kutluyoruz. Aynı inanç, aynı vizyon, aynı vatan sevgisiyle. Unutulmayan yüzlerin ışığında, unutulmayacak yüzlere sonsuz teşekkürlerimizle.
5: Unutulmaz.
6: Merhaba, ben Teoman. Bana seyircide olağanüstü bir kredim olduğunu söylüyorlar. E tabi, ama Getir Finans'ında herkes için kredi fırsatı var. Faiz oranları da bayağı iyi. Siz zaten bakarsınız.
7: Bankacılık hizmeti Fiba Banka tarafından verilmektedir. Detaylar getirfinans.com'da.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2 Radyo

0: Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
1: Radyo Eksen.
0: Reklam.
2: Bu bayramda yine el öpenlerin çok olması, hediyelerin, harçlıkların yoğunlaşması bekleniyor. Gelen verilere göre bayram havası tüm yurtta hissedilmekte.
3: Bayram havanızı bonusla katlayın. Market, giyim, elektronik, beyaz eşya, yapı, mobilya, seçili e-ticaret platformları ve çiçek alışverişlerinizde toplam 20 bin liraya varan bonus kazanın. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr ve bonus flash'ta. Son gün 31 Mayıs. İlk harcamadan önce bonus flash'ten kampanyalara katılın. Bonusunuz yoksa Garanti BBVA Mobil'den hemen başvurun.

0: Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o. Şansa kalmaz
1: işimiz, Umran Oto Ekspertiz. Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2
2: Radyo Eksen.

0: Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
1: Radyo Eksen.
0: Reklam. Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Merhaba, ben Teoman. Bana seyircide olağanüstü bir kredim olduğunu söylüyorlar. E tabi, ama Getir Finans'ında herkes için kredi fırsatı var. Faiz oranları da bayağı iyi. Siz zaten bakarsınız.
2: Bankacılık hizmeti Fiba Banka tarafından verilmektedir. Detaylar getirfinans.com'da.
3: Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.
4: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2 Radyo

0: 96.2
1: Radyo Eksen. Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: ETS sizin için seçti.

0: 96.2
1: Radyo Eksen.
2: Babylon Soundgarden kapılarını açıyor. Bonus Park Orman'da 22 ve 23 Ağustos'ta 2 günlük bir deneyime hazır mısın? Festivalin yıldızları Jack White'a ve Aurora ile The Chemical Brothers'tan Tom Rowlands'ın özel projesi Tomorrow'a Grammy ve Brit ödüllü Wet Leg, The Kills, Radio Free Alice, Rikas, Limpesto, Miskinler, İstanbul Westside Collective ve daha fazlası katılıyor. Biletler, Biletix, Passo ve Bu Bilette. Organizasyon pozitif.
0: Radyo Eksen'in katkılarıyla. Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
1: Radyo Eksen.
0: Reklam.

0: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
1: Bana göre yenilikçi olmalı.
2: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
3: Bana göre vizyoner olmalı.
4: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
0: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvettir.
5: Sağlam bankacılık.
6: MG ile İngiltere seyahati hediyeli test sürüşüne hazır mısınız? Hemen MG yetkili satıcılarına gelip Zetes Hybrid Plus'ı test edin. MG'nin ana vatanı İngiltere'ye seyahat etme şansını yakalayın. Üstelik Londra'da Arsenal'i kendi stadında izleme fırsatı da sizi bekliyor. Detaylar MG Türkiye web sitesinde.
7: Herkes Allianz Best'li olabilir ama her Best Allianz Best olamaz. Allianz'dan fark yaratan çocuğumla büyüyen Best'in 1 yaşına kadar gram altın, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, 18 yaşına kadar katkı payı ödeme güvencesi ve %20 devlet katkısı avantajıyla en değerlinin yarınlarını bugünden güvence altına al. Detaylı bilgi ve başvuru için Allianz.com.tr.
8: Merhaba, ben Teoman. Bana seyircide olağanüstü bir kredim olduğunu söylüyorlar. E tabi, ama Getir Finans'ında herkes için kredi fırsatı var. Faiz oranları da bayağı iyi. Siz zaten bakarsınız.
9: Bankacılık hizmeti Fiba Banka tarafından verilmektedir. Detaylar getirfinans.com'da.

0: Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.
1: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2 Radyo

0: 96.2
1: Radyo Eksen.
0: Radyo Eksen. Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
1: Radyo Eksen.
0: Reklam.

0: America.
1: You forget I'm in America.

0: 96.2
1: Radyo Eksen.
2: Positive Vibrations 13 Haziran'da Bonus Park Orman'a dönüyor. Program belli oldu. Kasabian, Two Door Cinema Club, Shazil, Bridget Calls Me Baby ve arkadaş ağaçlar arasında doğayla iç içe bir günde sizi bekliyor. Biletler, Biletix, Paso ve Bu Bilette. Organizasyon pozitif.
0: Radyo Eksen'in katkılarıyla. Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
1: Radyo Eksen.
0: Reklam.

0: Pardon. Pardon, bakar mısınız? Lütfen biraz sessiz olur musunuz? Hastamız var.
1: Tamam, size eğlenmenize bakın. Sıkıntı yok.
2: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İp Cep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
3: Vakıf katılımla günün kazananı Mehmet Bey.
4: Dün bir ödeme geldi. Boşta durmasın dedim. Hop attım günlük hesaba. İyi ki de öyle yapmışım. Bugün toptancı ödemesi çıkmasın mı? Çektim günlük hesaptan, hallettim. E vadede bozulmuyor.
5: Finansal özgürlük budur işte.
3: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
6: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2 Radyo

0: Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
1: Radyo Eksen.
0: Reklam.
2: Yenilenen Bonus Flash fırsatlarla dolu akıllı cüzdan. Sevdiğiniz markalarda kişiselleştirilmiş marka takibi, size özel kampanyalar, NFC ile mobil temassız ve QR'la flash hızında ödeme. Siz de yenilenen Bonus Flash'ı hemen indirin.
3: Venividi Göz bilgilendiriyor. Çoğunlukla yaşa bağlı gelişen katarak rahatsızlığı sadece cerrahi müdahale ile tedavi edilebilir. 444-0481 Venividi Göz.
4: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
5: Vakıf katılımla günün kazananı Elif Hanım.
6: Birikim yapmak yetmiyor.
7: Değerlendirmek de lazım.
6: Piyasaları takip et. Bunu al, şunu sat. Bu kadar mesai harcayamam ben. Günlük hesapla kafam rahat. Günün sonunda hep kazançlı çıkıyorum.
5: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin, günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
0: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2

0: 96.2 Radyo Esen. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.
1: ETS sizin için seçti.

0: 96.2 Radyo Eksen.
1: Babylon Soundgarden kapılarını açıyor. Bonus Park Orman'da 22 ve 23 Ağustos'ta 2 günlük bir deneyime hazır mısın? Festivalin yıldızları Jack White'a ve Aurora'yla The Chemical Brothers'tan Tom Rowlands'ın özel projesi Tomorrow'a Grammy ve Brit ödüllü Wet Leg, The Kills, Radio Free Alice, Rikas, Limpesto, Miskinler, İstanbul Redside Collective ve daha fazlası katılıyor. Biletler, Biletix, Passo ve Bu Bilette. Organizasyon pozitif.
0: Radyo Eksen'in katkılarıyla. Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
2: Radyo Eksen.
0: Reklam.
3: Bonusunuzla verginizi taksit taksit ödeyin. 1 Haziran'a kadar yapacağınız 2000 ile 1 milyon lira arası peşin emlak ve çevre temizlik vergisi ödemelerine ücretsiz 3 taksit, 1 milyon ile 5 milyon lira arası peşin emlak ve çevre temizlik vergisi ödemelerine ücretsiz 2 taksit fırsatı. Kampanyadan faydalanmak için işlem yapmadan önce Bonus Flash'tan hemen katıl butonunu tıklayın. Ayrıntılı bilgi Bonus Flash ve Bonus.com.tr'de.
4: Merhaba, ben Teoman. Bana seyircide olağanüstü bir kredim olduğunu söylüyorlar. E tabi, ama Getir Finans'ında herkes için kredi fırsatı var. Faiz oranları da bayağı iyi. Siz zaten bakarsınız.
5: Bankacılık hizmeti Fiba Banka tarafından verilmektedir. Detaylar getirfinans.com'da.
6: Vakıf katılımla günün kazananı Ahmet Bey.
7: Çok şükür kira gelirimiz var. Geldiği gibi atarım günlük hesaba. Her gün kazandırır. Lazım olduğunda hemen çekerim. Pasif geliri aktife çeviriyorum yani. Kazanç üstüne kazanç gibi.
6: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
0: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2
2: Radyo Eksen'de.

0: 96.2
1: Radyo Eksen.
0: Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
1: Radyo Eksen.
0: Reklam.
2: Yatırım tavsiyesi değil, eğlence tavsiyesidir. Verelim tavsiyeyi Dış Ses.
3: Değeri 1 milyon TL ve üzerindeki hisse senetlerinizi Garanti BBVA yurt içi, yurt dışı yatırım hesabınıza taşıyın. 1000

0: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
1: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
2: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
3: Arkadaşım kalp krizi geçirdi. Acil ambulans lazım.
4: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
5: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.
6: Vakıf katılımla günün kazananı Gülşen Hanım.
7: Bugün maaş günü. Kredi kartı ödemem yarın. Bir gün bir gündür. Boşta duracağına günlük hesapta dursun dedim. Kısa günün kârı.
6: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
8: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2.

0: Radyo Eksen. Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Güray'ın sabah programı hafta içi her gün 7-10 arası Radyo Eksen'de. Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
1: Radyo Eksen.
0: Reklam.
2: Bu bayramda yine el öpenlerin çok olması, hediyelerin, harçlıkların yoğunlaşması bekleniyor. Gelen verilere göre bayram havası tüm yurtta hissedilmekte.
3: Bayram havanızı bonusla katlayın. Market, giyim, elektronik, beyaz eşya, yapı, mobilya, seçili e-ticaret platformları ve çiçek alışverişlerinizde toplam 20 bin liraya varan bonus kazanın. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr ve bonus flash'ta. Son gün 31 Mayıs. İlk harcamadan önce bonus flash'tan kampanyalara katılın. Bonusunuz yoksa Garanti BBVA Mobil'den hemen başvurun.

0: indirin, günlük hesapla, her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
1: Taze taze getir, bir mutluluk, bir mutluluk, bir mutluluk getir.
2: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2
3: Radyo

0: 96.2
1: Radyo Eksen.
0: Radyo Eksen. Positive Vibrations'ta 2026'nın en büyük konserine hazır mısın?

0: 96.2
1: Radyo Eksen.
2: Jack Talks'tan herkese merhaba. Son Jack Talks programıyla karşınızdayız. Ama bu demek değildir ki Kanat ve ben programı yapmayı bırakacağız. Farklı bir formatta Eylül ayı itibariyle sezonu kapatıyoruz gibi düşünebilirsiniz yani. Jack Talks'u kapatacağız. Bugünkü programla birlikte anlatacağız.
3: Biz başlarken yani bir sezon yaparız. Okey, güzel bir şey kalır diye başlamıştık. Hani sonra ikinci sezon, üçüncü sezon, dördüncü sezon, bunların hepsi de tabii sizin bize verdiğiniz destek ve cesaretle devam etti. Neticede 225 bölümü bulduk dilek olarak.
2: Bir müzik dergisinin görüntülü, sesli haline yapacağımız yeni programımızda Like No Other mottosuyla görüşmek üzere. Hepinize çok teşekkür ediyoruz. Hoşçakalın.
3: O zaman çak bakalım.
4: Şah Güray ve Kanat Atkaya'nın hazırlayıp sunduğu Jack Talks bugün saat 22'de 96.2 Radyo Eksen'de.

0: 96.2
1: Radyo Eksen.
2: Radyo Eksen'de Gülşah Güray ve Kanat Atkaya'nın sunduğu Jack Talks başlıyor.
3: Jack Talks'tan herkese merhaba. Son Jack Talks programıyla karşınızdayız. Ama bu demek değildir ki Kanat ve ben programı yapmayı bırakacağız. Farklı bir formatta Eylül ayı itibariyle sezonu kapatıyoruz gibi düşünebilirsiniz. Yani Jack Talks'u kapatacağız. Bugünkü programla birlikte anlatacağız. Başlıyoruz.
4: Jack Talks'a devam edeceğiz de yeni bir mottomuz olacak. Light and Order diye birazcık formatta değişiklik yapıyoruz. 5 yıldır devam ediyoruz. 225 program oldu. Ufak tefek bir değişiklik zamanı geldi diyerek seneye birazcık daha nasıl diyelim?
3: Beğeneceğinizi umduğumuz.
4: Evet, biraz daha müzik dergisi gibi de biz düşünüyoruz. Evet. Ama buraya yapacağınız yorumlar da önemli biz.
3: Tabii,
4: önümüzdeki sene için sizin de görüşleriniz önemli. Ama yine konukları ağırlayacağımız, müzik haberlerini değerlendireceğimiz, müzik dünyasındaki gelişmeleri size aktaracağımız formatımızı hafif değiştireceğiz. Ama özünde yine sevdiğimiz işi yapıp müzik konuşmaya
3: devam edeceğiz. Eylül ayı itibariyle dediğimiz gibi yeni mottomuz Like No Other ile birlikte yeniden karşınızda olacağız. Bu Kanat'ın da söylediği gibi bizim zaten hep konuştuğumuz böyle müzik dergiciliği kıvamında bir kapsül program gibi de düşünebilirsiniz aslında bu yeni sezonda karşınızda olacağımız formatı. Yani bu haftalık bir bülten gibi de düşünebilirsiniz. Müzik dünyasındaki haberler, işte gelişmeler, olaylar, magazini de var içerisinde, işte yeni çıkmış olan kitaplar ya da okuduğumuz kitaplar, sizlerle paylaşmak istediklerimiz,

0: söylemek istedikleriniz, duymak istedikleriniz varsa eğer bizlerle paylaşabilirseniz tabii ki şahane olur. Bütün bunların hepsini aslında okuyoruz, görüyoruz ve aramızda da değerlendiriyoruz. Konuşamadığımız konular oldu bu Jack Talks'ta. Kaç tane program dedin? 225 bölümden bahsediyoruz. Bunlara da bakarız ama konuşamadıklarımızı da bu önümüzdeki sezondaki programlarla birlikte değineceğiz. Yani tek bir konu üzerinde durmayacağız bu önümüzdeki programda. Farklı farklı konuların, hatta konukların da işin içerisinde olacağı bir böyle bülten gibi de düşünebilirsiniz. Kültür, sanat, müzik bülteni de düşünebilirsiniz. Benim izlemekten çok keyif aldığım formatlardan biri olduğu için kanıtında eminim öyledir. Böyle bir paylaşım yapalım istedik önümüzdeki sezonda. Daha haftalık bir içerik gibi de düşünebilirsiniz. Gideceğimiz konserler, tavsiyelerimiz, işte müzik haberleri, bütün bunların içinde olacağı bir format olacak. Şimdi Jack Talks'umuza dönelim. Bu 5 yılda neler yaptık? Milyonlarca kez izlenmiş olan bölümlerimizde ki herkese teker teker de teşekkür ediyoruz bu vesileyle. Neler yaptık? Bir bakalım.
1: 5 yıl önce biz başlarken ilk niyetimiz bir nevi müzik kütüphanesi oluşturmaktı. Yani kafamızdaki fikirlerden biri buydu. YouTube'da hem grupların tarihine daha sonra tamamen odaklandık ama önce birazcık başka disiplinlerle, başka kültür ögeleriyle müzik arasındaki bağlantıları konuşarak başlamıştık. Yani işte sinema, spor, saç şekillerinden neler vardı başka bakayım. Bayağı bir şeyler konuştuk. Şuraya bir notlar çıkmıştı.
0: Müzik
1: ve kadın, müzik ve moda, edebiyat, mekanlar, grup isimlerinin kökeni, işte...
0: Müzik yarışmaları var, neler neler. Yani rock fotoğrafçılığı, müzik fotoğrafçılığına kadar...
1: İkonik müzik enstrümanları, böyle bir noktadan başladık.
0: Kıyı köşe konuştuk.
1: Daha sonra gruplara, janralara odaklandık. Evet. Yani pek değinmediğimiz bir janra kalmadı. Hani blues'dan punk'a, rock'tan pop'a. İşte metalden funk'a bilmem ne, hani hemen hemen bütün alt janraları da dahil edecek şekilde konuştuğumuz programlar oldu. Ama sonrasında daha çok grupların, sanatçıların hem eksende çalmayı, eksen dinleyicilerin de sevdiği sanatçıları birazcık önceleyerek yaptık. Hani kitlelerin sevdiği sanatçılarla ilgili hem bilgi tazelemek, bazen bir başlangıç noktası oluşturmak, bazen detaylar vererek, hikayelerini anlatarak grupların tarihini konuştuk. Hatta Megadeth gibi iki kere konuştuğumuz da oldu. Şöyle bir yerden sonra elbette biz check ederek devam ediyoruz ama bir noktada kafamızın karıştığı oluyor. Hatta bu sezon...
0: Kafamızın durduğu.
1: Durduğu da oldu. İşte Clash konuşmadık mı abi biz diyoruz. Çünkü mesela...
0: New York
1: İngiltere Bank'ında konuşmuş oluyoruz. İşte Ramones diyoruz, New York Bank'ında konuşmuşuz işte. Hani Metallica diyoruz, ayrıca konuştuk mu? Biz Trash konuşmuştuk ama Metallica konuştuk mu filan derken arada bir Megadeth bizim için çok büyük espri konusuna dönüştüğü için bunu özellikle vurguluyorum. Hatta her böyle bir konuyu konuşacağımız zaman aklımıza böyle biraz karıştığında yani üçüncü kez Megadeth konuşalım esprisi filan yerleşti bu süreçte.
0: Bir de böyle hiç şeymiş gibi, daha önce buradan çalışılmamış gibi tekrar en baştan çalışıp bir de böyle çok şaşırarak böyle yeni şeyler de bularak yapmış olduğumuz bir ikinci program olduğu için yani bize kıyıda köşede bir yerde görürseniz eğer Megadeth konuşmadınız da diyebilirsiniz. Yani gerçekten konuşmadık diye biz tekrar konuşmaya yeltenebiliriz.
1: İşte bu başladığımızda bir elbette öğretici konumunda yani didaktik bir tavır sergileyerek hiçbir zaman yapmamaya çalıştık bu programı beraber aydınlanacağımız, beraber hani kafamızda tatlı soru işaretleri yaratabileceğimiz bir süreçti ama benim adıma da eminim Gülşah adına da öyledir. Bu bizim için öncelikle bir öğrenme sürecine de dönüştü. Tabii. Hafızadaki bilgileri tazeleme, yenilerini ekleme, müzik okumak, müzik üzerine bir şeyler izlemek, diskografisine çok hakim olduğunuzu düşündüğünüz grupların biraz daha derinine inmek gibi bizi de bu süreç zenginleştiren
0: muhakkak
1: bir sürece dönüştü. Sizin katkılarınız çok önemliydi, yorumlarınız. Bu konuda hakikaten sizden desteği daha fazla da bekliyoruz. Yani yorumlarınız bizim için hem yönlendirici oluyor hem cesaretlendirici oluyor. O konuda yardımlarınız bizim için çok önemli. Sizin katkınız çok önemsediğimiz ve programı da zenginleştirdiğine, derinleştirdiğine inandığımız bir nokta. Konuşurken kimi zaman çok şahsi favorilerimiz olmayan grupları da konuşmak durumunda kaldık. O da eğlenceliydi. Genelde bir grubu veya bir sanatçıyı konuşmaya karar verdikten sonraki o arada geçen bir haftalık süreç, bir şeyler okumak, bir şeyler dinlemek bizim günlük hayat alışkanlıklarımızı da değiştirdi. Hani kendi adıma son 5 yıldır okuma

0: Ekim çok beni memnun edecek şekilde neredeyse tamamen müziğe döndü. Gülşah için de eminim öyle. Kitaplardan beslendik, dergilerden beslendik, arşivlerden beslendik. Kimi zaman eşimizle, dostumuzla yaptığımız sohbetlerden beslendik ve bizim için eğlenceli bir süreçti bu geçen 5 sene. Önümüzdeki sürecin de öyle olacağına eminim ben.
1: Bu 5 sene içerisinde Okan'ın söylediği gibi hani bu okuduklarımız, ettiklerimiz, izlediklerimizle beraber benim de gayet beni tatmin eden bir müzik kütüphanem oldu. Bu konulara çalışırken daha fazlasını da öğrenmek ve görmek istediğim için hemen bir konuyla alakalı neyse o haftaki programımız hemen bir kitap ısmarlayıp elimde yoksa eğer onu alıp okumaya gayret ettim. Dolayısıyla hiç bilmediğiniz şeyleri yani kaç senedir neredeyse ben 26 senedir canlı yayın yapıyorum ve bu yayınlarda elbette hani sürekli bir şeyler okuyorum ediyorum işte programa hazırlandığım dönemleri oluyor. Fakat bu Jack Talks üzerinde konuşmak gerekirse hazırlandığımız programları birazcık daha fazla detaylandırmak gerektiği için farklı farklı şeylerine de okumaya başladığın zaman daha da keyifleniyorsun, daha da bilgileniyorsun, daha da kendini de geliştirmiş oluyorsun. Dolayısıyla hani hep birlikte büyüttüğümüz bir program oldu bu. Bu yüzden de çok mutluyum. Şeyle de gurur duyuyorum ayrıca o. Hem yaptığımız işte hem de yaratılmış olan o müzik kütüphanesiyle. İleride bir yere bağışlanacak bir kütüphane olduğunu söyleyebilirim kendi adıma. Bu önümüzdeki sezonda da devam edecektir. Dediğim gibi bu kitap önerileri de sizinle paylaşacağız. Bu önümüzdeki sezonda yapacağımız programla birlikte. Okuduğumuz o hafta ve bizi mutlu eden yeni çıkmış bir kitap da olabilir bu. Ama eskilerden de sizlere önereceklerimiz olacaktır elbette. Mesela şimdi işte Michael Jackson'ın filmi söz konusuysa mesela hani örnek vermek gerekirse. Onunla ilgili konuştuğumuz zaman onunla ilgili bir kitap da mesela içerisinde önerilebilir. Ve daha fazlası da olacaktır. Birazcık daha fazla konudan bahsedeceğimiz bir programda karşınızda olacağız bu önümüzdeki sezon. Yani Eylül ayı itibariyle şimdilik ama burada Jack Talks bölümünü yani bu sadece bir konuya bir mevzuya odaklandığımız bölümleri bu programla birlikte kapatmış olacağız. Bu sadece bölümler değil de elbette konuklarımız da oldu bu 5 sene içerisinde çok sevdiğimiz arkadaşlarımızı dostlarımızı da konuk ettik. Hem müzisyen dostlarımız geldi hem de bir bilene soralım bölümü yaptık ki bunu belki devam da ettirebiliriz önümüzdeki sezonda da. Kafamıza takılan bir şeyi kendi okuduklarımızla birlikte bir bilenin gelip anlatması da bizim için çok kıymetliydi. Hepsine teker teker teşekkür ediyoruz burada bizi kırmadıkları ve geldikleri için. Onlara da bir bakacak olursak eğer kimler geldi bu konuklardan bir bilene soralım bölümünde kimleri konuk aldık diye bakacak olursak.
0: Fuat geldi.
1: Mesela bize hip hop'u anlattı. Tabii. Bu bizim için çok kıymetliydi.
0: Üstadımız, pirimiz İzzet abimizi, İzzet Öz'ü ağırladık. Ahmet Ulu geldi.
1: Bize plak şirketi, bir plak şirketi nasıl kurulur?
0: Hakan
1: anlattı.
0: Tamar dostumuz
1: evet.
0: Bizimle oldu.
1: Aynen öyle.
0: Gruplar ayrıca hani Büyük Ev Abluka'da geldi. Tolga, Raşit'teki Tolga geldi. Dışarıdaki çekimlerimizde Jacuzzi, sevgili Kutay Soyacak geldi.
1: Evet.
0: Gaye Su Aksiyol ve Ali Güç Şimşek'i beraber ağırladım. Hatta Çilekeş'in dönüş müjdesinde o programda vermişlerdi. Pentagram dostlarımız bizimle oldu. Kimi zaman bu
1: Kargo.
0: Stüdyoda, bu aynı zamanda radyomuzun da merkez üssü olan bu stüdyoda çektik. Kimi zaman Collective House gibi veya Bozcaada Jazz Festivali'nde yaptığımız programlarda olduğu gibi şehir dışına da çıkarak bazı çekimler yaptık.
1: Bir tane de Zorlu'da yaptık.
0: Ali ve Gaye'yi orada yapmıştık. Bizim için eğlenceliydi. Zaman zaman tıkanır mıyız dediğimiz yerde hep açacak bir kapı daha bulduk. Bu noktada da bize hakikaten yardımcı olan sizler ve onun dışında buradaki arkadaşlarımız da özellikle Aykut Çırkın ve Gökçe Seçin arkadaşlarımız bizi ayakta tutan isimler oldu. Bunun yanında her sezon bir adet tatlı stajyerimiz oldu. Bize büyük lojistik destek sağladılar. Notlarımızı hazırlamamız konusunda, programı hazırlamamız konusunda. Onların isimlerini de bence tek tek bir sayalım. Nida Sönmez, Aliye Akta, Elif Sevimay, Kardelen Doyurum ve bu sezon bize yardımcı olan sevgili Damla Su Özcan. Hepsinin emeği çok büyük. Bizimle birlikte burada stajyer olarak bir yıl, bir sezon görev yapan bu arkadaşlarımızın çoğu da yine müzik sektöründe farklı alanlarda etrafımızda varlıklarını sürdürüyorlar. Onları görmek, müzik sektöründe bir yerlere geldiklerini görmek de bizi mutlu ediyor. Yani bu program adam da yetiştirmiş oldu yani.
1: Tarafıyla.
0: O da bizi çok mutlu eden bir başka yönü oldu işin.
1: Evet. Gerçekten hepsine teker teker teşekkür ediyoruz. Hem enerjileriyle hem de bizlere yapmış oldukları fayda yardımlarla
0: Şimdi bu gelen konuklarımızın ismini şöyle bir tam olarak saymak gerekirse Büyük Ev Abluka'da Fuat, radyomuzun aynı zamanda çok sevilen DJ'lerinden Gülşah Turgut, İzzet Öz, o gün Salını Soy, Kutay Soyacak, Kargo, Raşit, Nova Norda, Ferit Odman, Pentagram, Merve Taşdemir, Lale Kardeş, Tolga Karaçelik, Keçe, Hakan Tamar, Grip'in Gaye Suakyol, Ali Güçlü Şimşek. Bu süreçte onlarla aramızda bağlantı kurmayı sağlayan çeşitli ajanslar ve menajer arkadaşlarımıza da teşekkür edelim. Böyle bir uzun bir teşekkür listesi çıkıyor
1: hazırladık
0: aslında.
1: Evet. Adını sayamadığımız herkese çok teşekkür ediyoruz. Jack Talks'a bizlere yardım ettikleri için, Radyo Eksen ailesine bir kez daha elbette. Jack ekibine de çok teşekkür ediyoruz. Hem bize güvendikleri hem bu programı bizlerle birlikte büyüttükleri için çok teşekkür ediyoruz.
0: Bizler Ralf, için çok... Burak, Aslı, onların hepsine da katkısı çok fazla oldu programa. Dış çekimlerde de yine ekipçe gidip hem çok eğlendiğimiz hem evet, bir şeyler ürettiğimiz dönemler oldu. Bir Urla yaptık. Bozcaada yaptık. İki kere galiba değil mi? İki kere mi gitmiştik biz Bozcaada? Üç kere gittik. Ağırlıklı olarak grupları konuştuk dediğimiz gibi. Bunların içinde sizin favorileriniz neler oldu? Bir en çok izlenen ve en çok sevilenleri bir arkadaşlarımızdan rica ettik. Çünkü toplamda bu 5 yıl zarfında 6 milyona yakın, 5.7 milyon civarında bir izlenmemiz oldu YouTube'da. Radyodaki dinlenmeyi tam ölçümleyemiyoruz değil mi Gülşahçığım? Onun ne kadar kişiye ulaştığını ama.
1: Radyoya hayır.
0: YouTube'daki şeyden en çok izlenen bölümlerimize baktığımızda Büyük Ev Abluka'da, Kargo, Jacuzzi. Bir de burada dikkatimizi çeken tabii John Lennon, Freddie Mercury, Jim Morrison gibi kaybettiğimiz büyük ikonlar çok sizin tarafınızdan sevilmiş ve izlenmiş. The Cure, Iron Maiden, Sting, iki kez konuşmamız itibariyle Megadeth bir listeye girmiş. Smets, Dire Straits, hatta Dire Straits ya konuşalım mı konuşmayalım mı diye de kendi aramızda İki sezon falan tartışmıştık, sonunda konuşalım ya, güzel grup, ben severdim mesela,
1: ben
0: oraya
1: severdim.
0: Gelmiştik. MTV'nin kapanış sürecinde yaptığımız program. Bir de yakın diyebileceğimiz, hani o da artık eskide ama Lana Del Rey çok
1: ve
0: izlenmiş.
1: Ve Pentagram da var burada.
0: Ve sevinmiş. Genel olarak
1: bunlara baktığımız zaman konuklu bölümlerinde sizler tarafından daha çok beğenildiği ve izlendiğini gördüğümüz için bu önümüzdeki bölümlerde yapacağımız, yani önümüzdeki sezon yapacağımız bölümlerde de konuklara yer vereceğimizi bir kez daha hatırlatmak isteriz. Bu sizin de görmek istedikleriniz varsa, biz genelde o hafta içerisinde albümü çıkmış olabilir, kitabı çıkmış olabilir, filmi çıkmış olabilir, neyse yani. Hani böyle programlarımıza konuklar alacağız ama sizin de genel olarak hani onu da görmek isteriz, bu kişi de gelse iyi olur konuşsanız dedikleriniz varsa bize onları da yazabilirsiniz. Bu önümüzdeki sezondaki bölümlerin arasına mini konuklu bölümleri de ekleyeceğiz. Böyle küçük pencereleri de olacak.
0: Ağırlıklı olarak hani radyomuzun da çizgisi olması itibariyle yabancı müzik üzerine yaptık. Ama bu arada Erkin Koray, Cem Karaca, Barış Manço'yu andığımız programlarımız oldu.
1: Kadın Duman, müzisyenler.
0: Duman, Mor ve Ötesi gibi sevilen gruplarımızı ayrıca konuştuğumuz programlar oldu. Yeni sezonda belki oraya birazcık daha, bir tık daha ağırlık da verebiliriz. Yine sizin düşünceleriniz bizim için önemli, sizin yönlendirmeniz önemli. Genel hatlarıyla vaziyetimiz buydu sister.
1: Evet, böyle festivallerden bahsetmişiz. Müzikle ilişki kurulan bölümlerden az önce zaten Kanat bahsetti. Süper gruplardan bahsetmişiz. Farklı farklı türlerden bahsetmişiz. 20 farklı türden bahsetmişiz mesela. Bu özel bölümlerimizle birlikte yapmış olduğumuz Jack Talks'umuzun 5 yıllık genel değerlendirmesinden bahsettik bugünkü programda. 2021 senesinde bahsetmiştik. Bu 225 bölüm yapılmış olan Jack Talks'umuz, umarız sevmişsinizdir bu formatını. Yani bu bir veda değil elbette.
0: Tabii veda
1: biz
0: değil.
1: Biz yeni bir formata geçelim istedik. Farklı bir şeyler yapalım. Yani tamam, 5 senede birçok gruptan bahsettik, birçok konuyu ele aldık. Elimizden geldiği kadar. Umarız sevmişsinizdir, beğenmişsinizdir. Destek olduğunuz, izlediğiniz için bir kez daha sizlere de çok çok teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki sezonda da farklı bu formatımızda yine birlikte olabilmeyi ümit ediyoruz. Biz heyecanlıyız, mutluyuz.
0: Evet.
1: Güzel olacağından.
0: Yani
1: şimdi 5
0: sene önce hatırlıyorum, biz başlarken yani bir sezon yaparız.
1: Evet.
0: Hani okey, güzel bir şey kalır diye başlamıştık. Evet. Hani sonra ikinci sezon, üçüncü sezon, dördüncü sezon, bunların hepsi de tabii sizin bize verdiğiniz destek ve cesaretle devam etti. Neticede 225 bölümü bulduk, dile kolay. Biz böyle 200'e yaklaştığımızda Gülşah'la şok geçirdiğimizi hatırlıyorum. O kadar oldu mu ya diye. Çünkü biz bir noktadan sonra saymayı bırakmıştık hani. Stüdyodaki arkadaşlarımız ara sıra hatırlatıyordu. Şu kadar bölüm oldu bilmem ne. 100 olduğumuzda çok şaşırmıştım. Ben ki onun üstünden ne kadar zaman geçti. Evet. Bak 225 program. Seneye bir yenilenelim. Biz yazın birazcık dinlenelim. Kafamızı toplayalım. Sizin için birazcık güç toplayalım. Yeni fikirler, yeni bilgiler, yeni bir vizyon bulmak açısından kendimizi şöyle bir silkeleyelim ve tazelenelim. Daha güçlü bir şekilde yeni sezonda birlikte olalım. Yani Jack Talks devam edecek.
1: Like No Other
0: mottosuyla. Ve birazcık da formatımızı değiştiriyoruz. Bu demek değil ki yine hani grupları falan konuşmayacağız ama hani merkezine bir grubu veya bir sanatçıyı, bir janrayı direkt olarak alan bir program akışı olmayacak. Daha dinamik, kendi içinde daha değişken. Hep konuştuğumuz Gülşah'la çok istediğimiz bir müzik dergisi formatına yakın bir şey yapmak istiyoruz yani. Evet. Manşeti
1: görüntülü
0: olan.
1: Görüntülü müzik dergisi.
0: Evet hani o dönem müzik dünyasında tartışılan bir konu olabilir, bir akım olabilir, bir problem olabilir, bir data olabilir. Bunları konuşacağımız bilgi sahibi insanlarla yine beraber olmak istiyoruz. Gülşah bahsettiği gibi konser verecek, albüm yapan, geri dönen veya yeni gelen müzisyen arkadaşlarımızla beraber yine en sevdiğimiz işi yapıp Gülşah'la müzik konuşarak sizlerle olacağız. Bir daha hatırlatayım, sizin görüşleriniz önemli. Bu programın herhangi bir videosunun altına bir yorum yazdığınızda biz yeni yorumları takip edebiliyoruz. Hangisine yazdığınız çok önemli değil ama tabii sonuncu yazarsanız herkes için daha kolay olur. Onları da dikkate alacağımızı şimdiden söyleyelim. Çıkacağımız yolculukta yine beraber ilerlemek üzere. Ben bir de tabii sevgili ortağım, sisterim Gülşah'a teşekkür etmek istiyorum. O olmasa, onun beni ikna kabiliyeti olmasa bu işleri buraya kadar getiremezdik.
1: Aynı şekilde ben de çok teşekkür ediyorum. Önümüzdeki sezonda da o zaman şöyle bir müzik dergisinin görüntülü, sesli haline yapacağımız yeni programımızda Like No Other mottosuyla görüşmek üzere. Hepinize çok teşekkür ediyoruz. Hoşçakalın.
0: O zaman çak bakalım.
2: Radyo Eksen'de Gülşah Güray ve Kanat Atkaya'nın sunduğu Jack Talks sona erdi. Radyo Eksen 96.2 Radyo Eksen.

devil dreamed I write to you. You've been on my mind.